0: Snaki, aki,
1: ya, un came.
0: Snaki, un came. Naki,
1: la, mi sitio, ik.
0: Sha, aki, naki,
1: si, la, mi sitio, ik. Ya, chica.